0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.
2: Why don't you take me dancing? Why don't you take me dancing?
3: What kind of dancing?
2: How about some jitterbug dancing?

Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Okula giderken gününü altın bir anla başlat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 8 Temmuz 1970. Amerikalı multi-enstrümantalist müzisyen ve prodüktör Beck David Campbell ismiyle Los Angeles'ta dünyaya geldi.

Plak tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
4: Tatil Sepeti.
5: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Eksen'de Tunçak Güray yayında.
1: 96.2
0: Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Veronica Swift, Radyo Eksen'de.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Dışak Güray yayında.
0: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
3: James Brown'ı dünya çapında bir efsane yapan da aslında bu kusursuz sahne performansı da diyebiliriz. Elbette tabii ki tartışılacak çok tarafı var ama ben sadece sahne performansından bahsediyorum şu anda. Bu askeri disiplin olmasaydı dünyanın bu en senkronize, en dinamik, en kusursuz funk makinesine dönüşemeyeceği söyleniyor. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz?
2: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
5: Reklam.
6: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Teka klimaların...
2: Şşş. Doğasında sessizlik var.
1: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
1: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 3500 liraya 500 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 1000 adet kuponla sınırlı bu fırsatı kaçırma. Ne istersen
2: Neon 1. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
3: herkese iyi gelecek. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.

0: Vakıf.com.tr'de vakıf katılım. Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Big time.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
4: Tatil Sepeti. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMor uygulamamızı indirin.
5: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 8 Temmuz 1972. Bill Withers, Lean On Me ile 3 hafta zirvede kaldığı Amerika Single'lar listesinde 1 numaradaydı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2
1: Radyo XM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Wow, Babaloo.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
2: 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Jazz Festivali sahnesinden Aruk Aftab Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: Beatles 1964 senesinde Amerika turnesine çıkıyor. Detroit'ten New Orleans'a kadar stadyumlarda konserler veriyorlar. Büyük spor arenalarında veya konserler veriyorlar. Ki bu büyük spor arenası konser trendi sonraki yarım yüzyıl boyunca en iyi grupların turne tarzının bir özelliği haline gelecek zaten. 1964 senesindeyiz şu anda.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla...

0: 96.2. Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Teka klimaların
3: doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

8 Temmuz Çarşamba hafta ortasından herkese merhaba. Gülşah Turgut ben. 16.7'de Kral Eksen'de eşlik edeceğim. Sizlere hafta içi her gün olduğu gibi Doves ve Pounding açtı bugünkü programı. Yine Manchester'lı bir grupla devam ettik yayına. Manchester'ın yükselen gruplarından Westside Cowboy sırayı aldı. 2 EP'nin ardından ilk albümlerini çıkarmaya hazırlar. It Goes On adını taşıyan ilk albümleri, ilk uzun çalarları 21 Ağustos'ta yayında olacak. Yeni paylaştıkları şarkılarından Pin Up Boys Radyo Eksen'deydi. New Yorklu grup Big Thief var sırada. Geçen seneye ait Double Infinity isimli 6. albümlerinden All Night All Day.

Nisan ayında çıkardıkları Maybe Not Tonight isimli ikinci albümlerinden dinlediniz. Brighton merkezli topluluk Lime Garden ve Body. Friend of Fire sırayı alacak 2008 yılına ait ilk albümlerinden Ex Lover.

Prodüktörlüğünü az önce dinlediğiniz Kate LeBow'un üstlendiği 3. albümleri Secret Love bu sene başında yayınlanmıştı. İngiliz topluluk Dry Cleaning ve yeni albümlerinden Joy Radwick Sunday'di. Kim Gordon'dan da bu sene yeni bir albüm geldi. 73 yaşındaki efsanevi sanatçının Play Me isimli 3. solo albümü Mart ayında piyasaya sürülmüştü. Bu albümünden Not Today.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sınava hazırlanırken yanında bir fincan kahve olsun.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Nisan ayında 40. yıl turnesine çıkan Afghan Leaks'tan 10. albüm geliyor. Greg Tully ve grubunun Soft Control ismini taşıyan yeni albümleri 21 Ağustos'ta piyasada olacak. Bu sene içinde 2 single gelmişti Afghan Leaks'tan ve albümlerini duyurdukları şarkı oldu dinlediğiniz Jungle Room. 1998 yılından Lenny Kravitz şarkısıyla devam ediyoruz. I Belong to You.

Büyük bir Pulp hayranı sevgili dinleyicimiz için de bu şarkı. Pulp'ın geçen sene yayınlanan Geri Dönüş albümü, 24 yıl sonra piyasaya sürülen ilk yeni Pulp albümü, Mor'da yer alan şarkılardan Got To Have Love. Radyo X'de Electric Light Orchestra ile devam ediyoruz. Turn To Stone.

96.2 Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden İsa Radyo Eksen'de.

0: Rock Tarihinde Bugün başlıyor.
1: 8 Temmuz 1966. Beatles, Nowhere Man, Drive My Car, Michelle ve You Won't See Me Again şarkılarının yer aldığı Nowhere Man EP'sini piyasaya sürdü.

The Makeup takibinde Arab Strap Project Sunday'di İskoç ikiliden. 2 yılın ardından yeni bir albüm geliyor. Half Told Tales isimli 9. albümleri 4 Eylül'de yayında olacak. Yeni paylaştıkları şarkılarından You You You Radio X Sunday'di. Bir başka yeni kayıt sırayı alacak. Bir dizi single ve 2 EP'nin ardından Brighton merkezli topluluk Opus King ilk uzun çalarını çıkarmaya hazır. Bu ay sonu piyasaya sürülecek ilk albümlerine ismini veren şarkıları The Sweet Goodbye.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

The Internet grubunun gitaristi Steve Lacy'den önümüzdeki hafta 3. solo albüm geliyor. Oh Yeah adını taşıyan 3. solo albümünden son olarak paylaştığı single'ı The Feeling Radyo X'teydi. Multi-enstrümantist, müzisyen ve prodüktör Dev Hines projesi Blood Orange var sırada. Geçen sene 7 yıllık bir aranın ardından yeni bir Blood Orange albümü yayınlamıştı Dev Hines. Birçok konuk sanatçının yer aldığı Essex Honey isimli bu albümünden Vivid Light.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: Turne otobüslerini kullananlara da bir bakalım isterseniz. En bilinenlerinden biri şüphesiz Metallica. Iron Maiden de öyle. Bu dev stadyum turnelerinde sadece grup üyeleri için değil, teknik ekip için de onlarca otobüsten oluşan böyle devasa filolar şeklinde gittikleri, kiralandıkları söyleniyor. Def Leppard var. Grubun solisti bu arada Joe Elliott, lüks turne otobüsünün içine işte özel çalışma alanlarını, yolculuk rutinlerini gösteren bir YouTube kanalı var. Eğer isterseniz, bakmak isterseniz bu içinde de neler oluyormuş Def Leppard'ın en azından turne otobüsünde, bulabilirsiniz. Hala var internette. Mötley Crüe da kullanıyor. Guns N' Roses, Godsmack. Bu arada mesela bir turnede kullanıyor, ötekinde kullanmıyor. Genellikle Amerika'da çok kullanılıyor. Bunu da söyleyelim.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

10. albümü Philadelphia's Been Good To Me geçtiğimiz haftalarda yayınlandığı Kurt Weill ve yeni şarkılarından Zoom 97 Radyo X'andaydı. Alex G sırayı alacak Amerikalı müzisyenin geçen sene bu ay piyasaya sürülen 10. albümü Headlights'tan bir şarkıyla devam ediyoruz. Afterlife.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Oh, there's one little thing.
1: Jamaika asıllı İngiliz prodüktör, DJ, söz yazarı Mia Archives Radyo X'teydi. İngiliz müzisyen bu ay sonu ikinci albümünü çıkarma hazırlığında. Dinlediğiniz şarkı ise 2024 yılında yayınlanan ilk albümü Silence Is Love'da yer almıştı. Unfinished Business takibinde Lava La Rusra'yı alacak. Bu sene Mart ayında Do You Know Everything adlı bir EP yayınladı. Bu EP'sinden paylaştığı single'ı Scratches.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Teka klimaların...
2: Doğasında sessizlik var.
1: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Erykah Badu takibinde Londralı üçlü PBA Radio X'deydi. Bu sene başında No More Like This adını taşıyan ikinci albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinin çıkış single'ı olmuştu Boyface. Nene Cherry'nin 1989 yılına ait ilk albümü Roll Like Sushi'de yer alan şarkısıyla devam ediyoruz. Man Child.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Hulk'un ardından Paul Weller'ın The Jam sonrası kurduğu grubu The Style Council Radio X'andeydi. 1983 yılına ait single'larıydı Long Hot Summer. Gülşah Turgut ben, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın 13 itibariyle yeniden Radio X'ande olacağım. Bugünün kapanışını 2011 yılından Friendly Fires şarkısı yapıyor. İkinci albümleri Pala'da yer almıştı. Hawaiian Air. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası. Çarşamba günlerden 8 Temmuz saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugün Londralı dörtlü East Tropical'la programı açtık. 2013 yılına ait bir single'ı dinlediğimiz ekipten Dancing Anymore. Ardından bugünkü programa The Knife'la devam ediyoruz. Pass This On Eksen'desin.

Salt Heartache. 96.6'de Frank Black solo kayıtla dinledik. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü programa 80'ler sonuna doğru U2 ile dönüyoruz. The Joshua Tree albümlerini açan şarkı. Radyolarınızda Where the Streets Have No Name.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. ETS sizin için seçti.

Tech Can 2. Eksen 96.2'de Bombay Bicycle Club'dan dinledik. İngiliz ekibe bu şarkıda Chaka Khan eşlik etti. 16.37 bugünkü program Baxter Dury ile devam ediyor. Return of the Sharpheads.

0: katılım.com.tr'de vakıf katılım.
1: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

günün yeni kayıtlarından biri. FM 96.2'de Jack White dinledik. Dollar Bill. Saatin sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi 311'dan Beautiful Disaster.

0: 96.2 Radyo Eksen. Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Drive My Car, Rubber Soul günlerindeydik. 1965 çıkışlı Beatles'ın 6. stüdyo albümünden Drive My Car. Şimdi The Stripes yorumuyla eksende You Can't Judge a Book by the Cover.

Red Hot Chili Peppers'ın Josh Klinghoffer'i kadroya dahil ettiği ilk albüm I'm With You'dan dinledik şarkıyı, The Adventures of Rain Dance Maggie. Kısa bir araya gitmeden önce Say She She eksende Chapters.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen.
4: 96.2
5: Radyo Eksen.
4: Radyo Eksen.
1: 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Tripili Radyo Eksen'de.

Kurt Berninger'in hayal kırıklığına ve ilgisizliğe kapılmış bir nesil hakkında dediği Fake Empire Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Boxer albümünden bu şarkı. The Maccabees'le program devam ediyor. Feel to Follow.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 8 Temmuz 2007. Chemical Brothers Grammy ödüllü 6. albümleri We Are The Night'la İngiltere albümler listesinde bir numaraya yerleşti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
5: Smoking bizim işimiz.

Dead 60s, 2005 İngiltere'sinin en iyi çıkışlarından da ekip, aynı isimli ilk albümlerinden Right Radio, Radyo 96.2 ile dinledik. Bu saatin kapanışını Arctic Monkeys yapacak, Are You Mine? I'm a

kesinlikle tam bir 90'lar soundu. Ironic. Radyo Eksen'de Alanis Morissette dinledik Jagged Little Pill albümünden. Onun büyük hitlerinden biriydi bu şarkı. Crowded House var sırada. Weather With You. Eksen'desiniz.

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

Unfinished Symphony'ye Hooverphonic bakışı. 96.2 burası. Sırada bir cover daha var. Nilüfer Yanya'dan dinliyoruz. Pixies'e ait. Hey!

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Şu sıralar yeni solo albümüyle gündemde Brandon Flowers. Biz onu ve grubu The Killers'ı Radyo Eksen'de dinledik. 20 yıl öncesinden bu kayıt Sam's Town albümünde yer alıyor, When You Were Young. Şimdi Muse radyolarınızda Supermassive Black Hole.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
3: Şöyle şarkılar da var turne hayatından bahseden. Mesela Creedence Clearwater Revival'ın Lodis'i var. Motorhead'in We Are The Road Crew var. Turnede olmak, yollarda olmak, orada birbirlerine destek olmak konusu daha çok. Ama turne hayatı hakkında birçok şarkı yazıldığını da biliyoruz. Mesela Johnny Cash, Cry Cry Cry albümünün tanıtımı için ilk kez turneye çıktığında hayranlarının ilgisiyle karşı karşıya kalınca bu deneyimi I Walk The Line şarkısını yazarak söze dökmek istemişti.
2: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Adile Sultan Ev Yemekleri.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Vakıf.com.tr'de Vakıf Katılım. Büyük Neon Bir Günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 3000 adet kuponla sınırlı olan bu fırsatı kaçırma.
1: İstersen Neon 1. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo X.

Alexander önce The Human League, Don't You Want Me? Ardından Something to Remember Me By The Horrors'dan dinledik. Saatin sonuna yaklaşıyoruz. Klasiklerden biri var sırada. Cars, Heartbeat City.

Bugünkü programın dördüncü ve son saatini PJ Harvey açtı. Come on Billy. Saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Şimdi Tame Impala'dan Blue Boy yorumu. Remember me. Remember.

Talk Talk diskografisinde pek ümit vaat etmeyen bir şarkı olarak görülmüş. Hatta grubun The Color of Spring albümlerine son dakikada dahil edilmiş kayıtlardan biri. Ancak grubun en büyük hitlerinden biri haline geldi. Life's What You Make It. Eksende dinledik. Şimdi Talking Heads ve Pull Up The Roots.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Teka klimaların
3: doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

zamanların ve hatta tüm zamanların en özel vokallerinden biri. Dolores O'Riordan ve grubu The Cranberries'den eksende dinledik. Never Grow Old. Sona doğru geliyoruz programda. Kings of Leon'la devam edelim. Wait for me.

0: galeriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 3500 liraya 500 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 1000 adet kuponla sınırlı bu fırsatı kaçırma.
2: Ne istersen Neon 1.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen'de.

Veda zamanı artık. Yarın saat 4'te ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Luca Susan Vega'dan kapanışı Swim deyip yapacak. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

scratch for love. Pale white body, stretch for love.

I'm a rebel.

seems all action.